0: 爸，别！
1: 老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨
0: 我不理你，好男不敢动。
1: 切，敢动吗你呀、啊？恬不知耻的东西，大早上起来逼着我骂大街呢。